Arşıma amanet çatıksın, tahtıl marra şovay maşına, asıl barışan karlaşım. Amga çoğuka saçil çıkçı, alha söbürü tümşü tümçı, asıl zeyhın çoğuca yemşü, amdın tara tartar gınca. Şingan ırtın namga gıdıkşın şitne tohtırın tartar gitçi sarınların gelvgan gönlün mağlı dağının tonu bal çıkçı şantız torgun buru bal yolma şirin hafça duri bi çıkçı sehallani açı şıga çaşankara camına tuğçı Odun darga moral gışın bombus bombus alha tınca bohun emirri dorsullama bonti soğuka tünrül çıkçı Baslın tetin tek üge tek uğrıdın zeyhi şamlar gırkşın Bakşı yamgılla di ün tetin tek üne dalda di Ün tin arnar gıtlin şo Urgı mırnar gıtlin şo İşin gürni umır şimo Gıldı bi yeftil kartı yin Gıkkalin osi odun yimo Uğrı dağste oldu yimo Ngod basıl cüzürdü yimo Asin gajir hur hiyin uyda arbın neymin Agoy teyim şu agoy avalgo şutırdı yimo Ergu mürni buhtuk, tere mahtu lambal horan, ayul buk dili sogat, bohta erni ırgit başat, ngamulgar yirhin turuid bulgil jih. Ütkan hollos irsiyim, ınılga nil tolsiyim, ulgirin tengim bosiyim, da ucilga du sansiyim. Mündüs tine hılbır mayga, ucuhtanar olone, ınhamır, mən mahtu nerçinli bulgil jih.